0: Bilemeyim.
1: Un janne mrek.
0: Evelem janna.
1: Ogala bula na masilo.
0: Na med.
1: Okulum gana min.
0: Ha. Mfogin.
1: Oh, nukundi sala kasi merlaka ma.
0: Ndarma bala arine.
1: Oh. Yeni.
0: Anem lem venye yenu. She's on gala, me tamarin vengen yen, I'm pretty sure.